Senet Mevbedi, Söz Yaddaşı, Azerbaycan Radyosu, Benim Radyom.

içime nasıl safar zuvarmış. Dualar yetişti buca göylere. Hele de dünyada yaxşılar varmış.

0: kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Sehiyen Hazirliği.
1: Danışır Batı.
2: Öten iller nermelerdi.

0: cesaret el.
1: Mirza Abdülkadir Visagi. Mirza Abdülkadir Visagi 1865 yılında Hızı'nın Sayadlar Kendinden Adan olup zamanesinin açık gözlü ziyalısı olan atası Molla İsmail'dan Türk, Fars, Arap dillerini mükemmel öğrenip bu dillerde şiirler yazıp bir müddet kentte müellimliği edenden sonra Bakı'ya göçüp Neşri Marif tarafından açılan Darül Müellimin İslam'ın müvekketi müellimler kursunda bir yıl yeni üsulüyle okuyup Dağlı Mahallesi'nde bir neçe yıl şəxsi mektəblərdə təcvid, qirayət, sərfi türk, coğrafya, ümumi hesab və qeyri fənlərdən dərs deyib.

0: Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Premium Residence, Cypress layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Merkez Bankanın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi'yle birlikte teklif olunur.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Bank of Baku'da nakdul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

varsa nece yüreğiniz? Dökme gözyaşını, sevkimi ebes. Günah senden oldu, ay kara giler. Ah günah senden oldu, ay kara giler. Günah senden oldu, kara giler.